salat. Hadi gibi bir ara salat. Ara istika. Sana bir ara family baby. Fakat esika. Baby ne dedi la kaskar. My loving baby.